Esto toca mi mente. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, auya. In trimis, aso itlaya. Tochin in mets, in chok. Ninok lamati. Nigmati, nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal, nepant. In trimis, nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan, toshti. Nehuan, metzti. Nehuan, yowal, nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Toto Chimimex. In your wife and in quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochinimex. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshti. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.